0: ñu ma ñëwaat kon ak soxna Diara xaar mbokk yi. Soxna Diara ma bëggoon nag tamit ñu dugg ci domaine boo xam ne ci wàllu politique, waaye dama bëgg ñu def ko ci dal, ndax xam nga réew mi dama gis li ñuy wax lu nekk rek maanaam dañ koy waxee ci xëcc ci violence. Tam xam nga violence bi Diara xaw naa metti lool, te xajuf metti na lool, te loolu lépp mi ngi déparé woon ci wax. Noo gisee climat politique bi nga xam ne nit ñi na ma yàlla baal climat politique bi ci ay saaga lañ ko tënk ci wax lu ñaaw, te loolu yaakaar naa ne comme yow waxee léegi, xam nga ñun ñëpp ay mbokk lañ, réew ma xam ne ñëpp ay mbokk lañ. Kon xool nit ki war naa mën a wane ne man anduma ak yow, te du ngeen doon ay noon. Man lool laa gëm, loolu mooy politique bu baax bi. Nit ànd la war ne ko ànd na ak yow, te nga wax ko ko ba pare, te du ngeen doon ay noon. Xam nga ñun ñu ngi fi nekk, bu ñu ko seetee bu ñuy nekkee mbërit, ñi nekk Tidiane, ñi nekk Khadr, ba pare ñun ñëpp ñu nekk ci benn réew mi, muy juboo doon benn. Bu ajjaa ngi di ñëw ak jàmm, ñuy dem yàlla na yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam. Buñ demee Màkk ñëpp benn la ñuy doon, bu ñu ñëwee Touba ñëpp ne benn la ñuy doon. Amul kii. Kon yaakaar naa kon seen politique bi da war nañ koo xalaataat ba nga xam ne bu fekkee nit génne nab xalaat mu génne ko cer ak i tegin. Bu mu bañ a saaga, bañ a xaste, kii andut ak moom wax ko ne anuma moom, mu bañ koo defu noon. Waaye moom ñun nag Sénégal loolu mooy suñu problème fi ne bala nit ne sëñ bi may ma foofu man d' accord maa ngi fi rek garaa di acca nga may ko ci add. Yaakaar naa loolu tamit yaakaar naa war nga ci message boo xam surtout raw jigéen ñi, ndaw ñi, góor ñi, jigéen ñi mag, loolu moom ñëpp ñoo ko moom daal. Waaw, ndax dañu seetlu violence yi bari na ci débat yi, nit ñi mënuñoo wax ju egg, te saagante wuñu, te xastante wuñu, yu mel noonu daal soxna Diara.
1: Loolu moom sëñ Ahmad defe naa ni loolu moom lu fi jaaroon di jàll la, muy tension yi nga xam ne amoon na fi, te ñaanuñu yàlla sama borom bi mu amat fi, ndax yaakaar naa ni la ko fi indi woon ku ne xamoon na ko. Te ki nga xam ne ñun moom lañu àndal naka jëkk dafa mos di bañkat boo xam ne insistis.
0: Ma jël auditeur bi. Salaamaaleykum. Dafa mel ne dafa génnaat, waaw, mais dinañ ñu ngi koy xaar. Mbokk moom mën a def ni dafa ne dafa defoon 88 628 13 37. Salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Ok, ku baax ki?
2: Maa ngi jaare sëñ bi.
0: Baaxee ma tur bi?
2: Moussa Diagne.
0: Sëñ Moussa Diagne.
2: Waaw.
0: Fooy wootee Touba?
2: Waaw, Touba laay wootee, Kër Niang.
0: Kër Niang, bisimilah sëñ Moussa Diagne.
2: Ñu ngi leen di ziare bu baax. Di ziare suñu jigéen boobu. Maam Diara. Ñu ngi koy ziare bu baax.
0: ndeysaan, jërëjëf.
2: Waaw, dalal nga ku baax.
0: ndeysaan.
2: Dalal nga koo xam ne xam naa moom taxuma muy mag ne. ñoo bokk quartier ndax ñaari kon la dëkk man la dëkk magasin moo may jar.
1: ndeysaan.
2: waaye nag xam naa ni jàmbaar la.
1: jërëjëf.
2: jàmbaar la.
0: ndeysaan.
1: jërëjëf Diagne.
2: maa ngi koy ñaanal bu baax a baax. ah mu gën a kawe lool.
0: amiin ndeysaan amiin.
2: ndax moom. quartier bi mu nekk. wax dëgg fa yàlla mi ngi koy yëkkati.
0: ndeysaan.
2: ndax tey gis la boo xamee ne nii. képp koo xamee ne nii da ngaa bëgg Fassir rek. bëgg Ousmane Sonko rek. tey jii xamuloo fan ngay tase fànn. parce que jaaxle gu rëy rëy rëy ñam. parce que fii jamono ji toll nii. am na diggante yoo xamee ne nii. diggante yi jegeñee la ba nga xamee ne nii. pour nga wax ci rek yow doo xam koo jëm. waaye nag man sant yàlla bu baax. man sant yàlla bu baax. te xam ne ki ñu àndal. ñun de ba mu joxoñee. ah mën naa ne dama fajoo dem woote ji. foofu ci Kër Niang. maanaam lam ñu sax ñu yëpp def nañ ko. kon nag bu ñu demee ba nga xamee jamono toll na fii. ah mu demee ni mu demee. ah si nekk de ku neex mën ngaa am booxoo. waaye Ousmane Dey. ah ñun de ni ñu koy ni ñu koy jàppalee. mooy ñaanal ko yàlla mu gudd fan. am ak wér. ak ñi mu àndal ñëpp. bu loolu weesee itam ñi nga xam ne ñooy mag yi tasteef. ñu gën a farluwaat bu baax. parce que dëgg la ñoom ñooy mag yi tasteef. waaye dëkk bi ñu sopp Ousmane Sonko. kenn xamul ñu toll. man tey laa maa ngi ñëwee fii Martha Ndiène.
1: dëgg la.
2: laay ñëwee. wax dëgg yàlla man naan su ma doon bokk ci mag ñi laay bokk.
1: dëgg la.
2: waaye Ousmane jëlal na fu ma jaar fi mu nekk dañ naan Ousmane waaye Ousmane dañu benn responsable boo xamee ni bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu